0: kontakti boli koye, ati sirafisi ye, ata yo, amiti, asya li yo. Che de fila, ne bena, ni tabise mi koro, urbi ata.
1: Okay.